Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyicisi aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 7. iyun yekşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürünç vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımızı her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2'ye geçe, Ürünç vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzda internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adırsızlar arkalık bir vasıtanlığa ulaştılar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7'ye geçe. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13 boğan aralıkta kısa dolgun 41 metr 7240 kilogertizde sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışımızın bugünkü jadvalda haberle yeni İran'ın tüncü çariki, yıldızların yangırgan sada ve nakşı müzik katarlık programıyla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkarı riyasetçilik kılımım.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmunları tövendikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nöl Taşlandık Mönbörü'nün yapılış programısı katlaşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da davamlaşı vatkan Nöl Taşlandık Mönbörü'nün yapılış programısı katlaşıdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öz hizmetlerini İstanbul'da davamlaştırmakta. Erdoğan, rapiksi Emine Erdoğan tarafından reislik vazifesi icra kılınıyotgan Nöl Taşlandık Vakfının faaliyetine katnaşıdı. Antalya'ya bardığan yol, kilimat terki tüpüde Nöl Taşlandık temsilcisi ilip berilgan münberinin ahırkı günü de alaydı yipiliş mürasimi ötküzüldü. İstanbul Atatürk aerodromunda saat 17'de ötküzüldüğün tentenelik ziyafetke Cumhurbaşkanı Erdoğan mı iştirak kıladı. Hürmetli radyoyolcular, Cevdet Yılmaz, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti komandasını tebrik etti. Muavin Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Müstakil Futbol Federasyonları Birleşmesi KONFA Avrupa Futbol Şampiyonluk Müsabakası'nda şampiyon bolgan Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Erle Devletlik Futbol Komandası'nı kızgın tebrikledi. Muavin Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şampiyonluğa karta özünün ictimai taratkı hesabıda bir tebrik uçuran berledi. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletlik Futbol Komandası'nın kolga keltirgen ıtkı bilen gayet zor iptiharlık duygusu istiqallıkını tekitligen Yılmaz mundaq dedi. Müsabıkı jarayanında kösetken cengivarlıkı ve galibisi bilen Kıbrıs Türk halkıga en güzel şekilde vekillik kıygan futbolçularımızını, teknik ehiyetini, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyasını ve mehnet sindirgen bağırlık kişilerini çin kalbimden tebrikleyemem. Hürmetli radyo dinleyiciler, Minister Fidan Bangladeş bilen boğan hemkarlıkımızı barlık sahalarda terakki kıldırışka kattı bel bağıldık dedi. Taşkı İşlam Ministri Hakan Fidan Bangladeş'teki uçuruşlar doğrusu beğen bayanatı da devletlerimiz otturistiki münasebetle kerindaşlık reşitlerimizge uygun revişte intayin puhtu asasta yükselmektedir dedi. Fidan, özünün ictimai taratkı hesabı deyilen kıyan bayanatı da Bangladeş'in fevral iyideki saylamlardın kin yeni bir devirge kadem koygallıkın tılgı ilip, devletin tenişliği, paravallıkı ve mukumluğu için otturgu koyulu atkan terişçallıklığa güvah boğallıklarına aşkarıldı. Minister Fidan, mensep dişi Doktor Halilur Rahman bilen ötküzge uçuruşu da özara münasebetlerini barlık sahalarda terakki kıldırış iradesini cazımlaştırdı. Fidan yanı, yakın günlerde Birleşken Devletler Teşkilatı 81. nöbetlik baş umumi kimşi reislik vazifesi kitallangan septişin tebrikledi. Ziyaret dairesi de Kokus Pazar'daki başlan panahlangıçlar lagerini közden geçirgen Fidan, Bangladeş'in 1 milyondun artık Rohingya Müslümanlarını öz koyunu gelip çoğun bir insani mesuliyetini adaklı vatkallıkını, Türkiye organlarının mu nah meydanda yardım hizmetlerini davamlaştırdıklarını tekitledi. Hürmetli radyon okçular, Emine Erdoğan, Fukralani Nöl Taşlandık Festivalı'nı teklif kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rapiksi Emine Erdoğan, Fukralani Nöl Taşlandık Festivalı'nı katmışık teklif kıldı. Emine Erdoğan, özünün ictimai taratkı hesabı deyilen kıygan uçuruda, Moit Asraş duygusu bilen yaşaş düşençisini ken ama bilen uçraştuğun Nöl Taşlandık Festivalı'nı ikinci günü de ziyaret kıygallıkını bildirdi. Festival meydanında ballanın şatlıkı bilen çoğunlarının kızgışının okşaş bir noktada uçuşkallıkını görüşünün kişiye hoşallık ve işlerdiğallıkını tılgağın Emine Erdoğan, bu ehmiyetlik faaliyetki töhpü koşkan barlık organlığa, vakıflığa, teşkilatlığa ve pidaylığa Çin kalbimden minnettarlık bildirmen. Hem de fukralarımızın Nöl Taşlandık Festivali'nin kişiye ilham ve işlerdiğen coşkun keyfiyatını nah meydanda iskılıp görüşge teklif kılmen dedi.

артылган эндишелерне күн тәртіп келіп келді. Гизет Америка билан Исраилияның өзара жасустук фаалиеттерге көз жумуп келгенликине, ама Исраилияның Американың Иран сөхбетлердеги мейданыга ait маалымат топлаш юнөлүшүк тешеббүстөрүнө чектин ишип кетти деп карайдыганлыгына бүт өткүздү. Хабарда Исраилияның Америка президенти Дональд Трамптын баш музакирчиси Стив Витко ва Пентагон сиясат маселечиси Альберт А. Колби Ланың өз ішіге аған юқыр дәрежелік америкалық мәсуллағы қартылған күздіш пәалиетлерінің ашуғалықы ашқарланды. Америка дөлет мұдапия істіқпарат органы DIA-ның айрым бір докладыды болса, америкалық әрби қадымланың тұлпылырға ешірін жүкленген юншақ деталла байқалған денкен, Исраилияның қаршы істіқпарат тәхдет сәвиесі юқырдың қатерлік басқышыға көтірілгенлігі әскертілді. Hürmetlik radio oğuculu, Hormuz boğazının takılışı Amerika enerji şirketlerine menfaat edilip gelmekte. Rusya neft şirketi Rosneft'nin baş icraçı emeldarı Igor Sichin, Hormuz boğazının İran'a karartılmadan kamal kılınış vaziyetinin dünya iktisadına tətir təsir göstergenlikini ve Amerika neft işlep çıkağıçılığa nahak özelliklerini ilip gelgenlikini ilgisizdi. Sichin fevral ayında Amerika bilen İsrail'e İran hücum kılıp Ali rehber Ayetullah Ali Hamani öldürülgenden kin İran'ın dünya neft teminatının 5'te 1'i ötüdüğün asaslık ötkel Hormuz boğazını denizden kamal kılıp takıl etkellik intilgi aldı. Boğazının takılışı yer şehir pazarlarını kattık zilzil kesilip neft bahasını en yukarı pellik çıkardı. Prezident Putin'in uzun yıllık sertleşi Sichin Сент Петербург халқара иқтизод мунбирди сөйлеген нутқида Араб Бирлашма халифилигининг чикиниб кетиши билан OPEC Plus корпусининг ёшурин кучини юқотганлигини, иттифоқнинг кундалик ишлаб чиқариши кунига 58 миллион варлдан 37 миллион варлга, Россиядаги ишлаб чиқаришнинг мо кунига 1 миллион варл азайганлигини қўшимча қилди. Sichin yana Malakka, Bab el-Mandeb ve Cebel Tariqqa oxşaş başqa mühim deniz liniyanın mu aqsab qilish xəvfi bağlıqına agahlandı diye. Hürmetlik radiyoluğun uçurlar. Qatil Netanyahu növbətdə Livan bilə vuruş toxtuş kilişimi yox dedi. Netanyahu Livan bilə vuruş toxtuş kilişiminin tixi hasıl qılınmalıqını ilgir sürüp növbətdə əmri bir vuruş toxtuşunun mavcud əməsliqini etdi. İsrailiya Dövlət Televiziyası kanının xəbəriga qaraganda, ırqi qırğınçı Netanyahu Milli Bexatarlık Komitəsi yığınında Livan bilen bolğan kilişimnin tehi toluq tüzülüp çıqmaganlığını otturuq qoyayı. İsrailiya Armiya baş ştab başlıqı İyal Zamir, Armiyanın birə qarar ilinğan təqdirdə hücumlarının kölümünün kengaytışke toluq tayyarlıqını bildirdi. İsrailiya armiyası Livan'a karta 2. Mart'ta şiddetli hava hücumlarını başlayıp, Cenub'daki nurgun yüzü pazarlarını bisivağan bulup, Livan Seyye Ministerliği hücumlarda 3558 kişinin hayatını ayrılgallıkını məlum kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Washington'daki 4. Lüvetlik sohbetlerdenkin, Hizbullah'ın hücumlarını toxtutuşu ve Litani Deryası'nın Cenub'un çekinişi şartı bilen birlik kekagallikinci kalıgan bosumu, Hizbullah bu şartlık gelişimini rət kıldı. Hürmetlik radiyonluqçular, Amerika İran'a təvə iki uçqısız ayırpılanını etib çüşüdü. Amerika Hormuz boğazıda deniz qatnışı təhdis sağan İran'a təvə iki uçqısız ayırpılanını etib çüşüdü. Amerika Mərkəzi Qumandallıq İştabi Kontumunun rəsmi ikisi hesabının ilan kılınan bayanatta, bugün ətəgəndə yakın şərqdiki Amerika koşulları Hormuz boğazıda xalqaralıq deniz qatnışı təhdis tuğduğun İran'a təvə iki danı kamakezi Partlatkıç yüklengen uçuksuz ayırpılarının itip düşüdü. Amerika koşulları İran'ın tecavüzcülüğe karşı müdafiyen davumlaştırış için toluk teyir halette dur deyildi. Washington bilen Tehran otursudki vasıtlık terişallıklığa karmasının tereplerinin üzere kayturma zarif biriş hücumları İran'ın Amerika'nın itibaklaştırı boğan Bahreyn ve Kuveyt'ki karatkan başkurduğun bomba hücumları bilen birlikte evcik çıkan vaziyet tutulmakta. Sentcom, İran'ın Sirik ve Keşim arıldaki radar meydallarına zərbi bəgən, İran İslam İnqilab muhafizetçiler koşunu bulsa cevaben Amerika hərbi bazılarını nişallıqallıqını cekalıqan idi. Hürmetlik radiyonluqçula, Xi Jinping'in ziyaretinden burun Şimali Koreya yadro planımız müzakir kılınmaydı o deb signal bədi.
Janubiy Koreyaning

Pop xabar agentligining yetkizishicha, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning nufuzliq singlisi Kim Yu-jong Xitoy davlat raisi Si Jinpingning ziyoratidan ilgari Shimoliy Koreyaning yadro qurol planining qat'iy turda muzokaraga yopiq ekanligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya rasmiy xabar agentligi KGNA'da e'lon qilingan bayonotga asoslanganda Kim Yu-jong yadro kuch salohiyatimiz qat'iy turda muzokara qilinmaydi. Pyongyang hukumatı hiç qandaq tahdidge baş egmeydiganlygyny ta'kidlaydi dedi. Beijing ve Pyongyang hükümetleri Si Jinpingning 8-nji ve 9-nji iyunda Shimoliy Koreyada resmi ziyaratı bolduganlygyny jekalagan edi. Aksaraydan ilan kılınan bayanatta bolsa Xitay raisinin ziyaretinden keyin Si Jinping bilen Amerika prezidenti Donald Trump'ın Shimoliy Koreyani yadrodan xaliylashtirish yo'nalishidagi ortak nishonni qayta jazmlashtirganligi bildirilgan bo'lsa-mu, Beijing hukumatı siyasi chora uchun o'ziga xos usullar bilan xizmatlarini davomlashtirayotganligini ma'lum qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

5 karış 4 duvar 3 kağıt 200 tek yürek olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uygurçunun hürmetli klasmelleri, Karayla, Karaymı Türkleri medeniyetindeki istedik culağı bir karap çıkaydı. Kiçinin çunkur karangılıkı da sokman şamal, deşti bayavallarının unutulgan sızıklarını kaytidin sızıp çıkıdı. Bir yoşurun kol zamallarının üstünü ütüp taşlağa, tıllağa ve eslimlağa gidip ütüdü. Biz Kıpçak Şamalı edip ataydıgan nese, del muşu sihirlik deyişinin namıdır. Ötmüşlü bugün yetküzdüğün, evazını sükütke atlaştırdığın aşı kademi ikin. Kıpçak Türkleri otur eser boyu içe Yavru Asya deştilerde, yani Karadeniz'den şimali, Kırım, İdil Urar leniyesi ve Şarkı Avrupa'ya sozulgan kent coğrafyada yaşayan kudretlik bir Türk toplumudur. Karayla bolsa bolup mu Kırım'ı merkez kılıp otturgu çıkan, kinçe Litvanya, Polşa ve Şarkı Avrupa'nın türlük rayollarga tarqalgan küçük ama yezik şiltidigan bir Türk korpusudur. İki top otturuştuki bağlanış, pekatlı okşaş bir siyasi kurulmada buluşunun sırtıda tarihi ve medeni alakalı arkalık şekillengen. Karayla Kıpçak deşti dünyasının içinde terakki kıygan, Kıpçak Türkçüsünün til mirasını zor derecede kogdap kalan ve bu rayonun medeniyet tüzülüşüdün ozuklanan bir top buluş süptü bilen Kıpçak dünyasının devam boğan özgücü bir tarmıkı vekillik kıldı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evreşkileri ulan türümüş şeklide ve medeniyet sicillikı denik görünüdü. Kıpçaklar için bu deşti durmuşuğa dayanılan atlık köçmen medeniyeti, dastan enenesi ve ağzaki bayanı kudurtu bilen şekillengen ken Yavru Asya medeniyet ufkudur. Karaylar için bu ise bu miras Kıpçak til asasını koğduğan Karay tili, Addi ve ölçemlik türmüş istedikisi, taş binakarlık bilen şekillengen ultraklış medeniyeti hem de alaydı kol yazmalar bilen ağzaki eslimi de davunlaşkan küçlük medeniyet sicillikidir.

Qarayla Qıpçaq dəstə əslimizin işçidə üzgü xas bir mədəniyyət istedikis qurup çıqqan xalqlarının biridir. Ulanın kimliki tarixi silkinişlə, tılının izleri və köçüşlə qaldığın sükütlük xəritilə arqılıq şəkillənən. Turaqlıq bir qilibdən taşqırı zamanının ötüşü bilən qaydırın qurulğan bir yaşaş şəkli sübütüdü mavcud boğad. Bu yaşaş şəklinin ən düşən tərəfi addilik bilən yögelgən istedik düşəncidir. Közgüz qilishdin yiroq, ülkemlik ve çunqur bir hayat tuyg'usi ichida makan faqat bir panohlanish o'rni emas, balki aslimining tosh, yog'och ve bo'shliq bilan qurgan tangpunligidir. Her bir inchki nuqta o'tmishning sukutlik bir izini toshiydi. Qipchoq jo'g'rafiyasining keng ufqi qara estetikasida ichki dunyoning nozik bir sizimchanligiga aylandi. Bayovonning ochiqligi öz ornını inçki noktalığı dayanılan bir tuyguğa boşluk verildi. Ve küçük nersle çunkur mena toşağan bir belgege aylındı. Til bu dünyanın en güçlük toşuğuçsudur. Qıpçaq Türkçüsünün izlerini saklıgan qaray tili pekat bir alakı kurarlamaz. Şunu da birge bir eslim şekildir. Ağzaki enene mübalığıdın yirak, küçük ama çunkur dakikayla etraplı şekilleniş cereyanında zaman bir tüz sızıklık emez, belki katlamlık bir kurulma erişidi. Ötmüş bugünün işidi yaşavatkan bir sahi halatında umlaştırdı. Kıpçak ve Karay Türklerinin en rüşen medeniyet evrişkileri turmuş şekilleri ve medeniyet sicillikleri içi de inek görünüdü. Bu ceryanda Karaylağının okşumağın coğrafyalagi tarqılışı medeniyetini parçalap taşlaşının ornuğa onu tekamı katlamını kalgı keltüken her bir yeni coğrafya kovunu eslimige yeni bir şiiri izah katkan. Şu sebepten Karay medeniyeti turgun bir enenimiz. Belki üzlüksüz hareket kıldığan bir mena kurulmusudur. Özgürüş bir üzülüp kılış emez, belki sicillikning başka bir şeklidir. Qıpçaq şamılımı eni şu sicillikning namıdır. Yönülüşe üzgergen bosumu mavcutlığını saklap kalan bir şamalga okşaş, zamanlarının içi de ekşin davunlaştırdı. Bugün karayladın kalan ızla taş binalarda, konutkislerde ve sükütlük hikayelerde yaşayışın davunlaştırmakta. Çünkü bazı avazlar yok almaydı, fakat şeklini özgertip mavcutlığını davunlaştırdı. Şuna yıldızların yükselgen sadalı bugün mü yenili anılınıp tutmakta. TRT Uyghurçının hürmetli klasmenleri, yukarıda yıldızların yükselgen sadalı namlı programımızdan aldığında. Keler hafta yana okşaş vakitte kayıt görüşkü caman boğaysla. Hayır hoş. Yıldızların yangrağan sadalı.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere bir amuriyet Türkiye.
8: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este é Radio Voz de Turquia.
11: こちらは Turquia no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turquia.
0: Efir de Turquia ovoz radio.
12: It Turquia hongia radio ya.
6: Oldu radio glas Turquia.
13: Turquia öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

iyun ayının 8-i Duşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara vat boyunca saat 8. Salam aleyküm kadirli dinleyiciler. TRT Türkmençe'nin yayınlarının nöbette kısağına başlayarız. Koyasımda 16 metr, 17.730 kilogiyat yıllık kadın kıyık tolkundan gün eferden dikkatini kudurlayarız. Gün eferden belirlen koyasımda Aşgabat vat olan 7'den 7 seçenli, Çanak Anten Arkal Türksat 3A'dan 11.990 yıllık kadardan vertikal paderasyadan kaytadan dinleyip verdiniz. Hormat dinleyiciler, koyasımda bu kısağına daşarı yurt havarını ve Türk dünyasının sahna sunumunda de heptelik tapınan gitmesimizi dinleyip verdiniz. Koyasımda bu kısağına taylan ve alıp bayan parahat nuri. Teknik işgarmen Cihan Aktepe.

İllesher elkülen havrarın gıytkaça madmonun tanış olun. Atlar İran'ın gülmatarını ve merkezine hova hücumlarını amala asırdı. Trump İran'ı aralasayı tamamlamağa çağırdı ve Netanyahu'a karşılık görkemeliği vardı duyduğu verdi. Atların oğuz açmağı belirtmek vardı kay alalasa karamadan Gazze Kur'an hücumlarını adından 10 Palestinli yoğullu 29 adam yaralandı. Filipinlerin günorta bölüğünü güçlü yer tremeti baştan geçirli. Hormat dünnecer, inni volta şu ebeydeki havaların doğal madmuni tindik kadına yetirmekçi. Asal İran'ın gün matarını ve merkezine hova cümlerini amala asırdı. Asal ve İran'ın metbotunun havarına göre İran'ın dörlü şakarlarına partlamalar bollu. Asal'ın koşunu öz harbi hova uçlarının İran'ın rejimine değişti diyen harbi detkaları nişana alındığını məlum etdi. İran devlet televizyonu Tehran'a, Tevriz'e ve Isfahan'a partlamaların bulunduğu vardı ayan etti. Tasnim Havalar Agentliği hem Kara Şehir'in kolayına partlamaların bulunduğunu haber verdi. İran'ın resmi İran'a Havalar Agentliği olsa Isfahan'a adından 3 partlamanın bulunduğunu ayan etti. Trump İran'ı aralaşığı tamamlamaya çağırdı ve Netanyahu'ya karşılık görkemliği vardı duyduruş verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump, İran'ın ıssalı raketler ile Kur'an hücumlarına son gitmişleri kaydıp gelmek vardı çağrısı verdi. Trump, İran'ın maksadına yetindiğini ve inni gitmişlik stoluna kaydıp gelmeliğini aitti. Ol, Tehran ile bir neçe günün içinde alalasa gelinip bilecektiğini haber verdi. İran'ın raketi hücumu Hayfa ve Nasire şehirlerine gönüktürlü ve 8. aprelle odaçmağı belirtmek vardı kadından şartnamadan beri ıssalı karşıya kuran ilkinci hücum oldu. Hücum ıssalın Beyrut'a kuran hücumundan bir neçe saat bollu. Trump ıssalın Livan'a kapiratçatının Amerikan Birleşen saatlerinin utkoşturulmanını aitti ve hücumu nâgelilik güldürdü. Bundan başka da ol İran'ın hücumunun hiç kini adam pidalarına iltmenliğini ve ıssalın karşılık görkemecektiğini umut bildirdi. Trump bundan beylek harbi hareketlerin çaktışkların zeykilini uzatıp bilecek duyurlarda duyduruş verdi. Asal'ın odaşmağı belirtmek vardaki alanışa karamadan Gazze Kur'an hücumlarına adından 10 Palestinli yoğullu, 29 Palestinli yaralını. Lokmançılık seçmelerinin malumatına göre yığışanma günü irdenen məri Asal'ın Gazze Kur'an hücumlarına adından 10 Palestinli yoğullu, 29 adam yaralını. Bu vakalar odaçmağı belirtmek vardakı aralışın düzgününün buduluyanı vardakı havaları bilen birlikte bollu. Gazze şekerinin Rimal etirapçatındakı Palestina meydançatının kolayına, ıslanın uçurulması hıva ulanının rahat ulanına kuran hücumuna 4 Palestinili yoğullu, 7 Palestinili yaralını. Lokmançılık seçmeleri şeylikem 14 yaşlı kıydın önkü gün ıslanın hücumuna alan yaralarından yoğulun onu haber verdi. Khan Yunus'ta şehrin gülmatorundaki polisya bölümüne kurulan hücumda 5 Palestinli yoğullu, 17 Palestinli yaralandı. Bundan başka da Gaza'nın demir alanına Beit Lahia'nın kenarına ıslanın harbi deniz güçlerine kurulan hücumundan son yaralanan 5 Palestinli göçme hastahanatına alınıp gidildi. Filipinlerin günorta bölümüne güçlü yer tremeti baştan geçirildi. Filipinlerin gün ortasında olan güçlü yertirme, adam pidalarına, ziyanın çekilmeğine ve tsunami duyduruşlarının vermeğine teyap bollu. Amerika Birleşen Statları'nın geologi gözükçülük kulluğu, yertirmenin ulluğunun 7.18 bağlığını aydın molta, Nemes alımları onun ulluğunun 8.12 bağlığını aydılar. Yertirmesi Mindanao adasındaki Sarangani vilayetinin kenarına emele geldi. Yerli metbuat havalarına adından 5 adamın yoğulun oy aydılıyor. Resmiler General Santa Çakır'na adam pidalarının bulunduğunu tatik kıdılar. Yettirmeden son cahilere ziyan yetinliği ya da yumrulun oy haber verildi. Amerika Birleşen Statları'nın Yuvuş Akyan Tsunami Duyduruş Merkezi, Filipinlerin kenarı Kazolo'nun kavr bölüklerine 3 metreden geçen tolkunların getip bilecek duvarda duyduruş verdi. Filipinlerin ve İndonezya'nın ritmileri kenaraya kadar tepkilerine yaşayan yaşıcıları Destin'e bekkelere geçmeye çağırdılar.

0: Türkiýanyň ses radiosynyň türkmen diline kagy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Ministr Fidan Eýrany käzeşilen telefon arkaly töketdeşik geçirdi. Telefon töketdeşigini Twitterde şu bilen dartkanlyk Eýran bilen Amerikanyň aratyny dowam eden gitleşgirde ýetilen soňky tepkit ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministrligine değişik seçmelerden alınan maglumatlara görä Hakan Fidan, İran'ın kardeşi Abbas Arakçı ile telefon arkada hükümetleşik geçirdi. Kucumların ilk tarafı belirlerinin önüne karamadan, Asya'nın koşunu Şun Liban'ın payda Beyrut'un dahi tehditine kova hücumunu amına aşırdı. İran'ın resmileri Asya'nın bu hücumuna reakçı bildirip, kaytolu görkülecek günü beyan ettiler. İran'ın koşunu Asya'nın Liban'ın hücumlarından Ramat David Hova bazısının balistik raketlerinin nişana alınanını havar veripti. Trump, İran'ın saklanan aktivler için parahatçılık iladasının kavul edilmenin hükmanlığını aytti. Amerika Birleşen Saatlarının Prezidenti Donald Trump, İran ve parahatçılık iladası bulmadığın Tehran'a karşı sansların belirilmeyecektiğini ve İran'ın saklanan aktivlerinin kim boşadılmayacaktığını belirledi. NBC News'un metbuat bilen duşuklan çayratta katlaşan Trump, sol başlangıçların dünya alanası kadarlanan son gözünü tutulup bilinecek dünyayı aitti. Bu alanasıktan son bolor deyip Trump sözünün üstünü yitirdi. Eğer olar özünü kovu alıp barsalar, neticeli işletirler, biz genişmelere başlarız deyip haber verdi. Trump bundan başka da Liban'ın tekrarlanan gıytkı mehlutlu alanasığa koşulmanı talep etmeyenini aitti. Trump anavunu beren interviyotuna menin pikirimçe olar muni görmek isteyerler yönümen talip etmeyerin idi. Amerikan prezidenti Donald Trump biz alalasa ingan yakinastak yoksa men olara bert zarabı urarın idi. Trump çeylekem İran'ın lideri Mojtaba Hamaneyle duşmağa açıktığını belledi. Trump Hamaneyin nerdiğini bilyen mi dilen soruğa bilip bilmeyendiğimi aytmak istemek yöne bilmek ihtimalım yukarı deyip cevap verdi. Kansas City şehrindeki Angliyanın dünya çempiyonatının turgunlaşık lagerinin koloyunda olan hücumda 9 adım yaralandı. Missouri ştatının Kansas City şehrine Angliyanın dünya kubuğuna tayarlık görmek için sayılanan mehmanhanatının ve turgunlaşık merkezinin koloyunda olan açıkta adından 9 adım yaralandı. Polisiýa gullugy şenbe günü yerden hücumların burun duvarda kavradan son vakanın bulun yerine vardı ve köp sanly adamın bu yerden çıkıp barandığını gördü. Vakanın bolan yerine 300 ana kömek görüldü. Son olsa 6 adam yerli hasaganlara akdirli. Resmiler yaralanan ahli adamların canlarının kopasını bolmanını beyan ettiler. Yaralı hücum Angliyanın dünya kubuğu vaktinde ulunmağına karışlayan dehkaların koloyunu oldu. Vaka olan vakti Angliyanın milli yığınatı bu yerde değerli ve hedir kıvatlı olsa Florida ştatına Şüphesinde olan adamları intek tutuk edilmedi ve denilen işleri devam ediyor. 4 ayda 1.95 milyon dolarlık limon eksport edildi. Türkiye'den 2026 yılın yanvar-aprel aylarını ölçüne alan doğrudu 1.95 milyon dolarlık limon eksport edildi. Ege eksportçılar birleşiklerinin verilen beyanama göre Türkiye limon eksportundan dünyada 5. oranı eyliyor. Egey tergök ve meyve ölümleri eksportçılar birleşiminin başlığı Cengiz Balık, eksportun muhtar taydanın adalandığını, giydici taydanın mutfa artandığını belledi. Türkiye'den 2020 yılda 3 milyar 703 milyon dolarlık tergök ve meyve ölümlerinin eksportu edilendiğini aydın Balık, giydiciğinin 11 götürümünün limonun kazanandığını yatlattı. Maksat 5 milyon dolar geçmek. Ege tergök ve meyve önümleri eksportçılı birleşiminin başlığı Cengiz Balık, yanvar-aprel aylarını ölçüne alayan doğurdu, liman eksportunun 18 götürüm artıp 165 milyon dolardan 195 milyon dolara yetenliğini belledi. Cengiz Balık, 2026 yılın ahırına çenli liman eksportundan 500 milyon dolar geçmeyi maksat ediniyerti power verdi. Türkiye'nin 2002 yılında 230 bin tonu limon eksport edildiğini aydın balık, 2024 yılında olsa şolsanın 577 bin tonu yetenliğini yaltattı. 4 ayda en köp limon eksport edilen yurtların sanavına Irak, Rusya ve Rumunya esası oran eyledi. Irak eksport sanavına 64.15 milyon dolarlığın birinci oranı eyledi. Sanavda Irak'tan son 50 milyon dolarla Rusya ikinci, 14,15 milyon dolarla Rumuniya orta üçüncü oranı eğildi. Hormat dinleyicilerse daşa yurt havarını dinlediniz. Ankara'dan eğilime verilen TRT Türkmen çayını dinleyersiniz. TRT'den Türkmen diline koyuyorsunuz. Barış Manca'nın Eski ve Fincan adlı aydın bilen devam ettiriyoruz.

Köhnestan buğdun gülyen yüzü kel Hasan Efendi. Qadırı dinleyiciler, gipleşimizin bu sanını, sahnalarımızın yadından çıkmaca, Şadiyan sunuğu tuz saatlerinden beri hakkında durup geçeriz. Bir dövrün Şadiyan ussadi, gülkü sesi bilen, sunuğu tarihinde yadından çıkmaca iz kaldıran sunuğu ussadi hakkında gurrun veririz. Şuğun size sahnaların ussadi, Değişmeni akıl bilen birleştiren büyük ustad Kel Hasan Efendi hakkını gurrun veririz. Osmanlı sunugudunun tanımal şahsiyeti Kel Hasan Efendi 1865 yılda İstanbul şehrinin Hacı oğlu etrafında dünyaya iner. Garip maşgalada kemale gelen Hasan henüz yaşlık yıllarını, durmuşun ağır yükünü götürmeli bolyar. Gün güzere anlarını dolandırmak için İstanbul'un köçelerini katık satmaya başlayar. Maşgalası onun yukarı bilim almağına karışardı. Emma ol tiyatro sunugudu bilen yakından gıdıklanmaya başlayar. Henüz küçük yaşlarda saçları dökülenli için Kel Hasan hükmüne tanılan Hasan tutuş şehrin tanıyan, ulu hayran galyan komediyeçisi hükmüne yakından tanılmaya başlayar. Hasan çağalık yıllarından başlayıp öykünmeleri ve değişmeleri bilen ünüsleri özüne çekerdi. Değişmeleri ve zihini onun sunuğuda bulan okuyunu görküzerdi. Sunuğut yolculuğunu dövrün ustalarının Abdurrezzak Abdependi'nin tiyatrını perdeci hükmünde başlayar. Vezipesi dine sahnada perdeni açıp yapmak olsa da, ol özüne mahsus hareketleri ve değişmeleri ile kıyısı vaxtı ünüsleri özüne çeker. Bu teviği zihini ve okuyuvi onun sahna sunuğudunu kıyısı vaxtı yakından tanılmağını ve halkın halayan, tarpa koyan ustalarının biri olmağında ulu rol oynayar. Kel Hasan Efendi, dine gurrun veren hikayeler ve öykünmeleri bilen değil eğitim, yeti zihini ve özüne mahsus hareketleri bilen tomoşaçılarda yattan çıkmacak iz kaldırıyar. Ol sahnada şeyli güçlü ustad bulup durvelin durmuşunu hiç tiyatra gitmedikleri hem sunuğuda söyücüleri uğrayar. Kel Hasan Efendi esasen Ramazan akşamlarını Şehzade başındaki meşhur direkler arasında çıkış ediptir ve İstanbulluları gülkü bilen bir yere cemleyiptir. Dine şehirde del eysem şehirin çetki etrapçılarını hem çıkış ediptir. Beykoz'un deyincalış zeyligahlarının Üsküdar'ın depelerini, Kadıköy'ün bakçalarından Haydar Paşa Çenli şehirin çar tarafına eden çıkışı bilen halkı güldürüptir. Giden her etrapçısına kurulan sahnaları bilen İstanbul'un halkının şadiyan fırsatları baştan geçirmeğine sebep bulupdur. Şililikte tiyatr Kel Hasan arkalı İstanbul'un köçelerine yayran canlı medeniyeti uğurlupdur. Kel Hasan Efendi iyili arasında esasen ibiş keşfi bilen ünüsleri özüne çekipdir. Sahnada bir elinde süpürge, beylikisinde kalayı kutusu, gıysı balığı, köylünce papağı ve uzun paltosu bilen halkta yattan çıkmacak iz kaldırıyar. Kaşlarını üç vuruşlu görünüşte kara kalan bilen, yanaklarını ve burnunu kızıl kalan bilen boyar, yüzünü göğe diyersin bir surat deptörünü uğrayar. Sesini yoğun olup dürüdün bu teyze ibiş keşfi, dövrün karikatürlerine ilham veren canlı simbol yağdayına geliyar. Kel Hasan perde yapılan vaadını bulsa düğününün ütgeyer. Sahnadaki gülkünç adamın yerine İstanbul'u cenap geliyer. Ol köçelerde dövrü vap egin eşiği,

Altın sağıt ve kümüş hatası bilen haqiqi İstanbullu Cenab-ı Yalı görünyer. Tomoşoçları onu köçüde tanımakta kıyınçılık çekerdi. Bu büyük ustad sahnada halkın şahatlığının, köçüde bolsa merhemedin, nepizin vekili hükmünde bir ömrünü iki dünyanı yaşayar. Kel Hasan Efendi, dine başkalarının yazan rollerini canlandırmak bilen çeklenmen, eysem öz hikayelerini yazar. Kel Hasan Efendi'nin yazan Mudbir Çopan yadı, 24 saatlik samsıklık adlı eseri onun dürüdücülük zihinini görküzer. Dört perdeden varat bulan bu komediye suyu ve durmuş kurmak temalarını öz için alyar. Hekaye Margarit'in özüne söymeyen Siyozak bilen durmuş vurmaktan yüze vurmak bilen başlayar. Yaş qiz halayan yigiti Joser bilen durmuş vurmak için yalandan keselen yalı bolyar ve 24 saatlap ağır uykuda bolyar. Lukman hükmünü öye gelen Joser hemmeleri Margarit'in ölündüğünü inandırar. Bu başagay pursottan yerlikli peydalanan aşıklar tokoya tarap kaçıyar ve mudbir çopan bilen tanışıyar. Margarit bilen Joser'in biri birini söyleyendiğini gören Siyozak, onların bahtlı durmuşta yaşamaklarını arzu ediyar. Kel Hasan Efendi, dövrün ehli çeyeklendirmelerine karamazdan, tiyatro bulan söygüsünü İstanbul'un çağ tarafına yayratmağa başarıyar. Türk tiyatrına yattan çıkmacak iz kaldıran Kel Hasan Efendi, yarausuzluğu sebepli 1929 yılın 14. Mart'ını İstanbul şehrine aradan çıkıyar. Qadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü sanyny sahnalarymyzyň beýik ustady Kel Hasan Efendini tanadyk. Onuň şadyan dünýäsine mehman bolduk. Gepleşigimiziň indiki sanyny başga bir sunugat ustadynyň hekaýeti bilen duşuşýança häzirlikçe hoş sag boluň.

illeşer TRT Türkmençe'nin yayılımlarının çoğun kıtağını geçirip kutarı yarız. Koya şimdi 16 metr 17770 kilogeç yılıkkıdan gıyık tolkundan, çanak anteni arkal türk saat 3 adan 10990 yılıkkıdan vertikal padaraçıdan gönü fiyerde dikkatini da yitirdik. Yende fiyer duşyan çak, hoş, sağ olun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
18: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на